0: todo boşandele diyor sabara diye.
1: Y101, your red hot radio presents the light.